Porin de benim avatarin energi ya. Porin de benim avatarin energi ya. Oya kohida magnetana. O irisiyay. İrisiyay tamay. Sonumu